ne cesaret, nasıl bir cehalet. Hayaller Paris, hayatlar ters. Oldu canım oldu, gözlerim doldu. İkili azoteye sen bir zahmet. Kararım net, sözlerim

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: kurtardı.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

Harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Başlıyoruz programa.

Dünya genelinde orman kaybı %14 azalmış. Tropik yağmur ormanları gezegenin akciğeri olarak kendini onarmaya başlamış. Peki ya bizim kişisel ekosistemimiz? Vücudumuz da tıpkı doğa gibi sürekli bir saldırı altında aslında. Size iyi gelmeye devam ediyoruz. En güzel şarkılarla.

yaratıcısı, aksiyon figürlerinin kralı Roger Swift 91 yaşında efsaneler arasındaki yerini aldı. Dile kolay, tam 44 yıldır güç bende artık dememizi sağlayan o dev kaslı adam hayatımıza sokmuştu. Özellikle benim gibi 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda çocuk olanlar için He-Man gerçekten kahramandı. Hala keyifle denk geldiğimde YouTube'da falan filmlerini, bölümlerini izliyorum. Bu arada Master of Universe filmi 5 Haziran'da sinemalarda. Etrafımızdaki iskeletor kılıklı tipleri evde bırakalım, atılganımızı atlayalım ve sinemanın yolunu tutalım.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Romantik komedi severlerin dikkatine. Meşhur Love Actually filminin o ikonik pembe kapısı açık artırmaya çıktı. Sahibi kapının önünde fotoğraf çektirmek için bekleyen binlerce hayrandan öyle bir bıkmış ki çareyi kapıyı söküp satmakta bulmuş. Anlaşılan o ki aşk her yerde olabilir ama bazen huzur hepsinden çok daha önemli. Eğer o pembe kapı sizin evinize takılsın isterseniz açık artırma başlıyor. Biz şimdilik kapıları kapatmıyor. Şarkılarla devam ediyoruz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Uzay cephesinden nostaljik bir haberim var. NASA Başkanı Isaac Kim, Pluton'u yeniden gezegen yapalım diyenlerin safına katılmış. Malum 2006'da rütbesi alınan o küçük dev adam için adalet yerini buluyor gibi. Anlaşılan o ki bazı dostluklar gibi bazı gezegenlerin de yeri kalbimizde hiç değişmiyor. Rütbesi ne olursa olsun bizim için o hala 9.

Dikkat, masada bir hırsız var. Bilim dünyası nihayet o büyük gizemi çözdü. Neden başkasının tabağındaki patates kızartması her zaman daha lezzetli oluyor? Araştırmalar diyor ki o aşırılan lokmanın tadı bir başka oluyormuş. Yani suç bizde değil. Beynimizin bize oynadığı o küçük oyunlarda. Eğer şu an yanınızdakinin cipsine göz dikiyorsanız bilim öyle diyor diyerek kendinizi savunabilirsiniz.

Ekonomi dünyasından çok enteresan bir haber var. Yapay zeka platformu Zenoti bir araştırma yapmış. Sonuçlar hayli iddialı. Amerikalıların neredeyse yarısı işlerini kaybetseler bile kişisel bakım ve güzellik rutinlerinden asla vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar. Hatta bu uğurda borçlanmaya bile razılar. Anlaşılan o ki dünya yıkılsa da o saçlar, fönlü, o ciltler bakımlı kalacak. Çünkü biliyoruz, aynadaki yansımamız eğer iyiyse zorluklarla baş etmekte o kadar kolaylaşıyor.

Gökyüzünde duş keyfi başlıyor. Emirates Başkanı Tim Clark, Berlin'deki havacılık zirvesinde bombayı patlattı. Artık birinci sınıf seatlerde yolculara özel banyolar olacak. Bulutların üzerinde seyahat etmek yetmedi, bir de ferahlamak lazım demişler. Dünyanın en lüks otel odaları artık 10 bin metre yüksekliğine taşınıyor. Bizim koltuklarımız şimdilik uçmasa da Allah'tan ruhumuzu uçuracak şarkılarla devam ediyor.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünya teknolojiyle değişiyor. Şey malum bizler de bu değişime adapte olmaya çalışıyoruz ve gerçekten bu konuda başarılıyız aslında. Mesela kahve molasında yapay zekaya ne dersiniz? Stockholm'de bir kafe yönetimini tamamen Mona isimli bir bota devretmiş. Personel alımından süt siparişine kadar her şeye o karar veriyor. Yani patronun modu düşük mü? Nerede artık tarih oluyor bence. Çünkü bu müdürün tek ihtiyacı bir parça yazılım. Bakalım kafeterya başarılı olabilecek mi? Dünya takip ediyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Harika bir rot haberim var. Yürüyüş botlarını hazırlatacak türden. Her gün aynı mahallede, aynı parkta turlamaktan muhtemelen sıkılanlar vardır. Şöyle biraz uzaklara gidiyoruz. Atlas Okyanusu'nun ortasına doğru. Lonely Planet'in yeni yayınladığı Nereye Ne Zaman Gidilir yürüyüş rehberinde dünyanın en iyi rotalarından biri seçildi. La Gomera, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından 90 efsane parkur arasından sıyrılıp zirveye oynuyor. Yürüyüş turizmi artık sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

Haberimiz doğada yürümeye özleyenler için. Şehrin karmaşasında yürümek gerçekten büyük krizlere sebep oluyor. Çin'den bu konuyla ilgili bir haber var. Trafikte yeni bir döneme başlıyorlar. Hangzhou kentinde bildiğiniz trafik düzeni tamamen değişiyor. Artık kavşaklarla sadece trafik polisleri değil, onlara omuz veren insansız robotları da göreceğiz. Peki bu arkadaşlar ne yapacak derseniz, karmaşık kavşaklarda araç trafiğini koordine ediyorlar. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara rehberlik edip güvenliği sağlıyorlar. Bu arada yorulmuyorlar. Kahve molaları da yok.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

yaz yaklaşıyor. Kilo verme konusunda herhangi bir adım attınız mı? Yok ben daha atmadım. Bu sene biraz ümitsizim. Daha önceki senelerde deneyip başaramadığım için bu sene denemedim. Baharın da tadını çıkartıyorum. Tatlıların da tadını çıkartıyorum. Çünkü yemeği seven insanların zor kilo verdiğini biliyoruz. Biraz sabır, bayağı bir emek ve yüksek beklentiyle kilo verebilirsiniz aslında ama bazı hatalar yapıyormuşuz. Bakalım ne hatalar yapıyormuşuz? Belki bu haberden sonra ben de başlarım. Misal diyorlar öğün atlamayacaksınız. Öğün atlamak metabolizmayı yavaşlatıyor. Vücudu kıtlık moduna sokuyor. Aç kaldığınızda vücut yağ depoluyor. Gizli şeker tüketimi yapıyor olabilirsiniz. Hazır içecekler, hazır soslar, paketli gıdalar, ne kadar diyet ürünler dense de içerisinde gizli şeker bulunabiliyor. Duygusal yeme açlığınız varsa bunun farkına varmak gerekiyor ki vücudu en zorlayan durumlardan bir tanesi de duygusal yeme açlıkları. Kendinizi bir anda buzdolabının önünde buluveriyorsunuz. Abur cubur sepetlerinin karşısında buluveriyorsunuz. Tabii benim evdeki gibi sizde de öyle bir sepet yoktur ümidi ediyorum. İşte bu bazı alışkanlıklar yaptığımız, fark etmediğimiz, yanlış yaptığımız alışkanlıklar yüzünden kilo veremiyormuşuz. Hatırlatayım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bakarsınız yaza fit başlarız. Daha vaktimiz var ne de olsa.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

adım adım ilerliyoruz. Peki koşmayı mı seviyorsunuz, adım atmayı mı? Adım atmayı seviyorsanız eğer yeni bir araştırma, kilo veren, kilo vermiş ya da diyet sürecindeki kişilerin günlük ortalama 8500 adım atarak verdikleri kiloyu geri alma riskini azaltabileceğini ortaya çıkartmış. Tamam, kilo verdik, bu kadar sabrettik. Bir de bunun sonra geri alması var. İşte geri almak istemiyorsanız o kiloları ve dahi tabii ki fit olmak istiyorsanız, sağlıklı olmak istiyorsanız her gün 10.000 adımı biraz daha azaltıyorsunuz, 8500 adım. 8500'de biraz daha pazarlık yaparsak 6.000'e düşeriz bence. Tamam, şaka bir yana. Yeni araştırma, 8500 adım attığınızda her gün diyet sürecindeyseniz ya da kilo verdiyseniz kilonuzu koruyabileceğinizi söylüyorlar. Normal yemeğe geçtiğinizde de aklınızda olsun. Adım atarken de, koşarken de, dans ederken de kulağınız hep bu frekansta olsun.

Hayat bir sınav ama daha ziyade okullardaki sınavları daha çok önemsiyoruz bizler. Anneler, babalar, çocuklar bu sınavları çok önemsiyorlar. Önemsemeyin. Her biri geçip gidiyor ama yine de tabii başarılı olmak istiyorsanız size bir tüyo vereceğim. Kafelerde ders çalışan öğrencilerin kütüphanede çalışanlara göre daha yüksek notlara sahip olduğu sonucuna varmışlar. Artık kaç bin öğrenciye sordular bilmiyorum, detayını vermemişler ama şöyle bir açıklama yapmışlar bu araştırmada. Eğer kütüphaneye değil de kafeye gidip ders çalışırsanız aklınıza daha iyi yerleşiyor. İşte bu yüzden hem sosyalleşmek, hem ders çalışmak, hem de güzel kahvenizi yudumlayıp ders çalışmak için kafelere gidebilirsiniz diyorlar. Bu araştırmayı da muhtemelen kafe sahipleri yapmış ama aklınızda olsun. Ders çalışmak isteyenler, sınavlarına daha iyi hazırlanmak isteyenlere hatırlatmış olayım.

Sunar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Muhtemelen yetiştirmeniz gereken bir iş var ama onu son dakikaya bırakıyorsunuz. Belki de çalışmanız gereken dersler için de aynı şeyi yapıyorsunuz. Günlerdir ertelenen işler, son teslim tarihine saatler kala tamamlanan dersler pek çoğumuzun yaptığı şeyler arasında. Peki niye yapıyoruz bunu? Aslında sebebi tembellik değil, aslında mükemmeliyetçilikten kaynaklanıyormuş. Uzmanlara göre işini son dakikaya bırakanlar aslında işi mükemmel yapmak isteyenler, fakat bir türlü ne kadar mükemmel olabilir ki'den çıkamadıkları için son dakikaya kalıyor. En azından işi yaptım diye kendilerini rahat hissediyorlar. Son dakikacılar, siz yine işinizi son dakikaya bırakmayın. Vakti geniş geniş değerlendirmeye bakın. Teslim tarihi yaklaşan işlerinizi ertelemeyin. Ne de olsa ertelemek hem vücudu hem de zihni yoruyor.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

bugüne kadar yediğimiz yiyecekler nasıl bulunmuş, nasıl bir araya getirmişler, bu lezzetler nasıl ortaya çıkmış hiç düşündünüz mü? Aslında her biri ilk denemede ortaya çıkmamış. Hatta bazıları tam çöpe gidecekken efsaneleşmiş. Mutfakta her zaman işler planlandığı gibi gitmez diyorlar ama bazen de yapılan o ufak hatalar vazgeçemediğimiz lezzetlerin doğmasına sebep olmuşlar. Dünya mutfağının en sevilen tatlarından biri olan brownie mesela. Tarte tartinin aslında koca birer mutfak kazası olduğunu bize hatırlatmışlar. Ben de söyleyeyim, çöpe gitmekten son anda kurtulup efsaneleşen o tatlılardan birisi brownie. Gastronomi dünyası her ne kadar kesin ölçülerin, hassas terazilerin, katı kuralların geçerli olduğu bir alan gibi gözükse de brownie bir dikkatsizliğin ürünü olarak karşımıza çıkmış. Dönemin en yaygın anlatılanlarına göre mutfakta misafirleri için özenle çikolatalı kek hazırlayan bir aşçı telaştan karıştırma kabına kabartma tozunu eklemeyi unutmuş. Süresi dolup da tepsiyi fırından çıkarttığında karşılaştığı bu manzara karşısında puf puf kabarmamış, içi ıslak, yoğun ve yassı kalan bir kekle karşılaşmış. Normalde çöp kutusunu boylaması gerekirken bu başarısız denemeyi misafirlerine sunmuş bu aşçı. Tadanların yoğun çikolata lezzetine ve ıslak dokusuna hayran kalması da yepyeni bir tatlının kapısını aralamış ki brownie en sevdiklerimiz arasında tamamen kabartma tozunu unutularak ortaya çıkmış ve çöpe gitmeden cesaretle misafirlere sunulmuş. Ters yüz edilen bir lezzet olan tarte tatin de Fransız mutfağının klasikleri arasında. O da klasik bir elma turtası sunmak isterken tereyağı ve şekerle pişen elma harcını ocağın üzerinde unutmuş. Yanan elmalar hafif yanık kokusuyla birlikte işte ortaya bu tatlıyı çıkartmış. Siz de evde denemeler yapabilir, belki de yeni lezzetler ortaya çıkartabilirsiniz ama bu arada dikkat edin, her defasında aynı lezzetli sonuçla karşılaşmayabiliriz.

Mutlu, keyifli, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her sabah günü karşılarken hepimizi, her zaman olduğu gibi gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun diyorum ama daha mutlu hissedebilmek için de bizim elimizden bir şeyler geldiğini biliyoruz. Nörologlara göre kendimizi daha mutlu hissetmemizi sağlayacak birkaç yol var. Misal minnettarlık duygusu insanların daha iyi hissetmesini sağlıyor. Eğer minnettarlık duyarsanız, kendi kararlarınızı kendiniz verirseniz, sonucu ne olursa olsun kendi kararlarınızı kendiniz verip insanlarla bir arada daha fazla vakit geçirirseniz daha mutlu olursunuz diyorlar. Sonuncusuna pek katılmasam da yine de denemekte fayda var diyelim. Daha mutlu hissedebilmek için sizin başka taktikleriniz varsa paylaşalım birlikte.

Haftanın ikinci iş ve okul gününde, bu güzel salı gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Güzel bir salının tadını çıkarttık. Günün devamında da günün tadını çıkartmak için radyonuzun sesini kısmayın. Kulağınızı en sevdiğiniz şarkılarda kalsın ama hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Biz yarın yine güzel haberlerle, yarın yine bu frekansta hayatın ritminde buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

ikinci bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak ne de olsa çok kaypak kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

O kadar korkmayın oğlum. Sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun, hadise

ya bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Bir Salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Başlıyoruz programa. Söyle.

Dünya genelinde orman kaybı %14 azalmış. Tropik yağmur ormanları gezegenin akciğeri olarak kendini onarmaya başlamış. Peki ya bizim kişisel ekosistemimiz? Vücudumuz da tıpkı doğa gibi sürekli bir saldırı altında aslında. Size iyi gelmeye devam ediyoruz. En güzel şarkılarla.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yaratıcısı, aksiyon figürlerinin kralı Roger Civit 91 yaşında efsaneler arasındaki yerini aldı. Dile kolay, tam 44 yıldır güç bende artık dememizi sağlayan o dev kaslı adam hayatımıza sokmuştu. Özellikle benim gibi 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda çocuk olanlar için He-Man gerçekten kahramandı. Hala keyifle denk geldiğimde YouTube'da falan filmlerini, bölümlerini izliyorum. Bu arada Master of Universe filmi 5 Haziran'da sinemalarda. Etrafımızdaki iskeletor kılıklı tipleri evde bırakalım, atılganımızı atlayalım ve sinemanın yolunu tutalım.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Romantik komedi severlerin dikkatine. Meşhur Love Actually filminin o ikonik pembe kapısı açık artırmaya çıktı. Sahibi kapının önünde fotoğraf çektirmek için bekleyen binlerce hayrandan öyle bir bıkmış ki çareyi kapıyı söküp satmakta bulmuş. Anlaşılan o ki aşk her yerde olabilir ama bazen huzur hepsinden çok daha önemli. Eğer o pembe kapı sizin evinize takılsın isterseniz açık artırma başlıyor. Biz şimdilik kapıları kapatmıyor. Şarkılarla devam ediyoruz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

uzay cephesinden nostaljik bir haberim var. NASA Başkanı Isaac Kim, Plüton'u yeniden gezegen yapalım diyenlerin safına katılmış. Malum 2006'da rütbesi alınan o küçük dev adam için adalet yerini buluyor gibi. Anlaşılan o ki bazı dostluklar gibi bazı gezegenlerin de yeri kalbimizde hiç değişmiyor. Rütbesi ne olursa olsun bizim için o hala 9.

Dikkat, masada bir hırsız var. Bilim dünyası nihayet o büyük gizemi çözdü. Neden başkasının tabağındaki patates kızartması her zaman daha lezzetli oluyor? Araştırmalar diyor ki o aşırılan lokmanın tadı bir başka oluyormuş. Yani suç bizde değil. Beynimizin bize oynadığı o küçük oyunlarda. Eğer şu an yanınızdakinin cipsine göz dikiyorsanız bilim öyle diyor diyerek kendinizi savunabilirsiniz.

Ekonomi dünyasından çok enteresan bir haber var. Yapay zeka platformu Zenoti bir araştırma yapmış. Sonuçlar hayli iddialı. Amerikalıların neredeyse yarısı işlerini kaybetseler bile kişisel bakım ve güzellik rutinlerinden asla vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar. Hatta bu uğurda borçlanmaya bile razılar. Anlaşılan o ki dünya yıkılsa da o saçlar fönlü, o ciltler bakımlı kalacak. Çünkü biliyoruz aynadaki yansımamız eğer iyiyse zorluklarla baş etmekte o kadar kolaylaşıyor.

Gökyüzünde duş keyfi başlıyor. Emirates Başkanı Tim Clark, Berlin'deki havacılık zirvesinde bombayı patlattı. Artık birinci sınıf seatlerde yolcuları özel banyolar olacak. Bulutların üzerinde seyahat etmek yetmedi, bir de ferahlamak lazım demişler. Dünyanın en lüks otel odaları artık 10 bin metre yüksekliğine taşınıyor. Bizim koltuklarımız şimdilik uçmasa da Allah'tan ruhumuzu uçuracak şarkılarla devam ediyoruz.

Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünya teknolojiyle değişiyor. Şey malum bizler de bu değişime adapte olmaya çalışıyoruz ve gerçekten bu konuda başarılıyız aslında. Mesela kahve molasında yapay zekaya ne dersiniz? Stockholm'de bir kafe yönetimini tamamen Mona isimli bir bota devretmiş. Personel alımından süt siparişine kadar her şeye o karar veriyor. Yani patronun modu düşük mü? Nerede artık tarih oluyor bence. Çünkü bu müdürün tek ihtiyacı bir parça yazılım. Bakalım kafeterya başarılı olabilecek mi? Dünya takip ediyor.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Harika bir rota birim var. Yürüyüş botlarını hazırlatacak türden. Her gün aynı mahallede, aynı parkta turlamaktan muhtemelen sıkılanlar vardır. Şöyle biraz uzaklara gidiyoruz. Atlas Okyanusu'nun ortasına doğru. Lonely Planet'in yeni yayınladığı Nereye Ne Zaman Gidilir yürüyüş rehberinde dünyanın en iyi rotalarından biri seçildi. La Gomera, Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından 90 efsane parkur arasından sıyrılıp zirveye oynuyor. Yürüyüş turizmi artık sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

doğada yürümeye özleyenler için. Şehrin karmaşasında yürümek gerçekten büyük krizlere sebep oluyor. Çin'den bu konuyla ilgili bir haber var. Trafikte yeni bir döneme başlıyorlar. Hangzhou kentinde bildiğiniz trafik düzeni tamamen değişiyor. Artık kavşaklarla sadece trafik polisleri değil, onlara omuz veren insansı robotları da göreceğiz. Peki bu arkadaşlar ne yapacak derseniz, karmaşık kavşaklarda araç trafiğini koordine ediyorlar. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara rehberlik edip güvenliği sağlıyorlar. Bu arada yorulmuyorlar. Kahve molaları da yok.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Haftanın salısı başlamışken biz de bu güzel salının tadını çıkartmaya başlayalım o halde. Hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün de günün, anın, hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. Eğer radyonuz açık olursa siz de bize eşlik ediyorsunuz. Güzel bir salı gününde günün iki saatini paylaşmaya hazırsanız ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

İyi düşünelim, iyi olsun. Güzel şeylerden bahsedelim. Pozitif düşünelim. Olumluyu çekelim kendimize. Hep söylüyorum bunu. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Mevsim geçişinde bağışıklığımıza dikkat etmemiz gerektiğinden. Kilo verdiysek nasıl o kiloyu korumamız gerektiğinden. Kilo vermeyi zorlaştıran etkenlerden bahsedeceğiz. Daha mutlu olmanın yollarından, tam çöpe gidecekken meşhur olan yiyeceklerden bahsedeceğiz. Yine en sevdiğiniz sesler, yine en güzel haberlerle hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam ediyoruz. Güzel bir salı günü olsun diye siz de radyonuzun sesini kısmayın.

mevsim geçişindeyiz. Hali hazırda hala mevsim geçişindeyiz. Yok, resmen yaz gelmedi daha. İşte bu dönemde sıcaklık dalgalanmaları, mevsim geçişi, kışı geride bırakmanın, yazı karşılamanın getirdiği vücut fiziksel değişimle birlikte bağışıklık da düşebiliyor. Mevsim geçişindeki o halsizlik, yorgunluk aslında düşen bağışıklık sebebiyle de olabilir diyorlar. Yani bahar yorgunluğu olmayabilir diyorlar. Bu yüzden sağlıklı beslenmenin, bu yüzden egzersiz yapmanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gün erken başlayanlar, kahvaltıyı ihmal etmeyin, yürüyüşünüzü yapın, bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Bağışıklığınızın kuvvetli olabilmesi için de moralinizi yüksek tutun, stresinizi azaltın. Dolayısıyla kulağınızı en sevdiğiniz şarkılardan ayırmayın. Hayatın ritminde olsun kulağınız, bağışıklığınızı güçlü tutmaya devam ediyoruz en sevdiğiniz şarkılarla.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi malum böyle güzel bir kahvaltı yaparken ya da güzel bir yemek yerken, öğlen akşam yemeği fark etmez, bir şeyler atıştırırken yanınızdaki arkadaşınızın yediği yiyecekler daha lezzetli gözükebilir gözünüze. Yapılan araştırmalara göre bir başkasının yediği atıştırmalıkların gözünüze daha lezzetli gözüktüğünü, sadece göze değil damağa da daha lezzetli geldiğini ortaya çıkartmış. Bu yüzden siz aynı patatesi yiyorsunuz, belki de yemek yerken aynı şeyleri atıştırıyorsunuz ama arkadaşınızınki daha lezzetli oluyor. Emin olun değiştirdiğiniz yine onun tabağı lezzetli gelecektir. Bu ilginç araştırmayı hatırlatmak istedim ki yanınızdakinin patatesinden, yanınızdakinin atıştırmalığından otlanmaya başlarsanız, eğer atıştırmaya başlarsanız, karşı tarafta kızmasın diye. Çünkü başkasının yediği yiyecekler daha lezzetliymiş. En azından beyin bunu böyle algılıyor. Peki, leziz bir salı gününde yanımızdakinin tabağından otlanmadan günün tadını çıkartalım, ruhumuzu besleyelim biz en sevdiğimiz şarkılarla her şeyden önce.

Şimdi çocuğumuz hasta olduğu vakit, ailemizden herhangi biri rahatsızlandığı vakit izin alıyoruz iş yerinden, değil mi? Peki ya evcil hayvanlarınız rahatsızlandığı vakit onu veterinere götürmek için izin alabiliyor musunuz? Yok canım, artık o kadarına da izin vermezler diyorsanız, İtalya bu konuda bir ilki başardı hanımlar beyler. Hasta evcil hayvanlarını ücretli izin gerekçesi olarak kabul eden ilk ülke İtalya oldu. Böylece eğer bir evcil hayvanınız hastalanırsa onu veterinere götürmek için de ücretli izin alabiliyorsunuz eğer İtalya'daysanız. Örnekleri bence dünya geneline yayılacak ve tabii ki ailemizden birer birey olan evcil hayvanlarımızın da sağlığının ne kadar önemli olduğunu herkes gün gelecek anlayacak bence.

Yaz yaklaşıyor. Kilo verme konusunda herhangi bir adım attınız mı? Yok ben daha atmadım. Bu sene biraz ümitsizim. Daha önceki senelerde deneyip başaramadığım için bu sene denemedim. Baharın da tadını çıkartıyorum. Tatlıların da tadını çıkartıyorum. Çünkü yemeği seven insanların zor kilo verdiğini biliyoruz. Biraz sabır, bayağı bir emek ve yüksek beklentiyle kilo verebilirsiniz aslında ama bazı hatalar yapıyormuşuz. Bakalım ne hatalar yapıyormuşuz? Belki bu haberden sonra ben de başlarım. Misal diyorlar öğün atlamayacaksınız. Öğün atlamak metabolizmayı yavaşlatıyor, vücudu kıtlık moduna sokuyor. Aç kaldığınızda vücut yağ depoluyor. Gizli şeker tüketimi yapıyor olabilirsiniz. Hazır içecekler, hazır soslar, paketli gıdalar, ne kadar diyet ürünler dense de içerisinde gizli şeker bulunabiliyor. Duygusal yeme açlığınız varsa bunun farkına varmak gerekiyor ki vücudu en zorlayan durumlardan bir tanesi de duygusal yeme açlıkları. Kendinizi bir anda buzdolabının önünde buluveriyorsunuz. Abur cubur sepetlerinin karşısında buluveriyorsunuz. Tabii benim evdeki gibi sizde de öyle bir sepet yoktur ümit ediyorum. İşte bu bazı alışkanlıklar yaptığımız, fark etmediğimiz, yanlış yaptığımız alışkanlıklar yüzünden kilo veremiyormuşuz. Hatırlatayım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bakarsınız yaza fit başlarız. Daha vaktimiz var ne de olsa.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

adım adım ilerliyoruz. Peki koşmayı mı seviyorsunuz, adım atmayı mı? Adım atmayı seviyorsanız eğer yeni bir araştırma, kilo veren, kilo vermiş ya da diyet sürecindeki kişilerin günlük ortalama 8500 adım atarak verdikleri kiloyu geri alma riskini azaltabileceğini ortaya çıkartmış. Tamam, kilo verdik, bu kadar sabrettik. Bir de bunun sonra geri alması var. İşte geri almak istemiyorsanız o kiloları ve dahi tabii ki fit olmak istiyorsanız, sağlıklı olmak istiyorsanız her gün 10.000 adımı biraz daha azaltıyorsunuz, 8500 adım. 8500'de biraz daha pazarlık yaparsak 6.000'e düşeriz bence. Tamam, şaka bir yana. Yeni araştırma, 8500 adım attığınızda her gün diyet sürecindeyseniz ya da kilo verdiyseniz kilonuzu koruyabileceğinizi söylüyorlar. Normal yemeğe geçtiğinizde de aklınızda olsun. Adım atarken de, koşarken de, dans ederken de kulağınız hep bu frekansta olsun.

Hayat bir sınav ama daha ziyade okullardaki sınavları daha çok önemsiyoruz bizler. Anneler, babalar, çocuklar bu sınavları çok önemsiyorlar. Önemsemeyin. Her biri geçip gidiyor ama yine de tabii başarılı olmak istiyorsanız size bir tüyo vereceğim. Kafelerde ders çalışan öğrencilerin kütüphanede çalışanlara göre daha yüksek notlara sahip olduğu sonucuna varmışlar. Artık kaç bin öğrenciye sordular bilmiyorum, detayını vermemişler ama şöyle bir açıklama yapmışlar bu araştırmada. Eğer kütüphaneye değil de kafeye gidip ders çalışırsanız aklınıza daha iyi yerleşiyor. İşte bu yüzden hem sosyalleşmek, hem ders çalışmak, hem de güzel kahvenizi yudumlayıp ders çalışmak için kafelere gidebilirsiniz diyorlar. Bu araştırmayı da muhtemelen kafe sahipleri yapmış ama aklınızda olsun. Ders çalışmak isteyenler, sınavlarına daha iyi hazırlanmak isteyenlere hatırlatmış olayım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Muhtemelen yetiştirmeniz gereken bir iş var ama onu son dakikaya bırakıyorsunuz. Belki de çalışmanız gereken dersler için de aynı şeyi yapıyorsunuz. Günlerdir ertelenen işler, son teslim tarihine saatler kala tamamlanan dersler pek çoğumuzun yaptığı şeyler arasında. Peki niye yapıyoruz bunu? Aslında sebebi tembellik değil. Aslında mükemmeliyetçilikten kaynaklanıyormuş. Uzmanlara göre işini son dakikaya bırakanlar aslında işi mükemmel yapmak isteyenler. Fakat bir türlü ne kadar mükemmel olabilir ki'den çıkamadıkları için son dakikaya kalıyor. En azından işi yaptım diye kendilerini rahat hissediyorlar. Son dakikacılar, siz yine işinizi son dakikaya bırakmayın. Vakti geniş geniş değerlendirmeye bakın. Teslim tarihi yaklaşan işlerinizi ertelemeyin. Ne de olsa ertelemek hem vücudu hem de zihni yoruyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

0: O bir aşk bebeği.
1: Bugüne kadar yediğimiz yiyecekler nasıl bulunmuş, nasıl bir araya getirmişler, bu lezzetler nasıl ortaya çıkmış hiç düşündünüz mü? Aslında her biri ilk denemede ortaya çıkmamış. Hatta bazıları tam çöpe gidecekken efsaneleşmiş. Mutfakta her zaman işler planlandığı gibi gitmez diyorlar ama bazen de yapılan o ufak hatalar vazgeçemediğimiz lezzetlerin doğmasına sebep olmuşlar. Dünya mutfağının en sevilen tatlarından biri olan brownie mesela. Tarte Tarte'nin aslında koca birer mutfak kazası olduğunu bize hatırlatmışlar. Ben de söyleyeyim, çöpe gitmekten son anda kurtulup efsaneleşen o tatlılardan birisi brownie. Gastronomi dünyası her ne kadar kesin ölçülerin, hassas terazilerin, katı kuralların geçerli olduğu bir alan gibi gözükse de brownie bir dikkatsizliğin ürünü olarak karşımıza çıkmış. Dönemin en yaygın anlatılanlarına göre mutfakta misafirleri için özenle çikolatalı kek hazırlayan bir aşçı telaştan karıştırma kabına kabartma tozunu eklemeyi unutmuş. Süresi dolup da tepsiyi fırından çıkarttığında karşılaştığı bu manzara karşısında puf puf kabarmamış, içi ıslak, yoğun ve yassı kalan bir kekle karşılaşmış. Normalde çöp kutusunu boylaması gerekirken bu başarısız denemeyi misafirlerine sunmuş bu aşçı. Tadanların yoğun çikolata lezzetine ve ıslak dokusuna hayran kalması da yepyeni bir tatlının kapısını aralamış ki brownie en sevdiklerimiz arasında tamamen kabartma tozunu unutularak ortaya çıkmış ve çöpe gitmeden cesaretle misafirlere sunulmuş. Ters yüz edilen bir lezzet olan tarte tatin de Fransız mutfağının klasikleri arasında. O da klasik bir elma turtası sunmak isterken tereyağı ve şekerle pişen elma harcını ocağın üzerinde unutmuş. Yanan elmalar hafif yanık kokusuyla birlikte işte ortaya bu tatlıyı çıkartmış. Siz de evde denemeler yapabilir, belki de yeni lezzetleri ortaya çıkartabilirsiniz ama bu arada dikkat edin, her defasında aynı lezzetli sonuçla karşılaşmayabiliriz.

Mutlu, keyifli, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her sabah günü karşılarken hepimizi, her zaman olduğu gibi gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun diyorum ama daha mutlu hissedebilmek için de bizim elimizden bir şeyler geldiğini biliyoruz. Nörologlara göre kendimizi daha mutlu hissetmemizi sağlayacak birkaç yol var. Misal minnettarlık duygusu insanların daha iyi hissetmesini sağlıyor. Eğer minnettarlık duyarsanız, kendi kararlarınızı kendiniz verirseniz, sonucu ne olursa olsun kendi kararlarınızı kendiniz verip insanlarla bir arada daha fazla vakit geçirirseniz daha mutlu olursunuz diyorlar. Sonuncusuna pek katılmasam da yine de denemekte fayda var diyelim. Daha mutlu hissedebilmek için sizin başka taktikleriniz varsa paylaşalım birlikte.

Haftanın ikinci iş ve okul gününde, bu güzel salı gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Güzel bir salının tadını çıkarttık. Günün devamında da günün tadını çıkartmak için radyonuzun sesini kısmayın, kulağınızı en sevdiğiniz şarkılarda kalsın ama hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Biz yarın yine güzel haberlerle, yarın yine bu frekansta hayatın ritminde buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

zaten. Ben ihtiyaca binaen aşk icat ettim.

4. Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?